0: برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: Türkiye olarak
2: komşumuz Suriye.
1: Gazze'de.
3: But this gentleman from a place called
1: Güç
3: Turkey.
1: Güç dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
3: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets know.
1: Şakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
4: Şimin etaşmadan Hamas.
1: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
5: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
6: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
1: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyoruz.

0: אנחנו נלחמים בחיות אדם.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
2: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, a systematic destruction of Gaza City.
3: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.